Bilgisayar Havalimanı Yenice demişken buradan Adana'ya da günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Adana'ya da selam olsun. Adana. Bak, Adana deyince bir tarafta Ender varsa diğer tarafta da Bekir var. Adana'dan seni dinlemeye devam kardeşim diyor. Bekir mesaj gönderiyor. Tabii canım, Adana'dan. Abilerin abisi canım abim. Adana'dan selam Kibrem. Adana'ya selam Kibrem. Bak, ben programı Ankara'dan yapıyorum. Siz programı Mersin'den dinliyorsunuz. Bekir'le Ender de Adana'da, aramızda, ortada. Ortada, aramızda. Mersin'den Ankara'ya geçerken Adana'dan geçilir. Ankara'dan Mersin'e gelirken Adana'dan geçilir. Adana'dan seni dinlemeye devam kardeşim diyen Bekir. Bekir'cim, bir yol durumu alabilir miyiz? Bekir'cim, nedir orada durum? Son durum nedir? Havalar nasıl? Hava nasıl oralarda? Bekir'cim, nedir durumlar? Paylaş bizimle Bekir.

Bak Ender'den hava durumunu izledik, saniyesinde görüntü. Anında görüntü. İşimin başındayım, kulağım sende diyor. Sen istersin de göndermem mi diyor ya. Adana'nın alaca bulaca şeyini göndermiş. Fotoğrafını göndermiş Adana'nın. Adana'da gökyüzü şu anda gri baba. Adana'da şu anda yağmur var mı bilmem ama hava baya bulutlu. Hani şey derler, Adana yağmura gebe. Birazdan Adana yağmura gebe. Ay ay ay ay, kara bulutlar, gri bir hava var Adana ya. Melankolik bir hava. Hiç sevmem. Hani bazen böyle yaz bitiminde böyle tiki kızlar şey diyor, ay yaz bitmesin. Hatta böyle kışın ortasında ay yaz gelsin. Bikinli fotoğraflar atıyorlar ya. Bazen şey de var ama böyle melankolik havalarda. İşte bir kahve, bir kitap, bir hava, muamele baba, muamele temiz. Ay yağmur ya, hemen kitabımı almam lazım. Valla bilmiyorum, her havanın kendine göre güzelliği var. Biliyorum ki sonbahar ve kış mevsimi berekettir, yağmurdur. Biliyorum tabii ki de doğa dengesi anlamında inanılmaz faydası var ama bana sorun, ben melankoliyi seven bir adam değilim abi. Melankoli bana göre değil. Ben de vur patlasın, çal oynasın, çalsın sazlar oynasın kızlar. O gece barda gönlüm o barda diyor. Bilmiyorum, melankoli çok değil. Şimdi gençliğimin ilk yıllarında çok eskilerde 20-25 sene öncesinde falan severdim bu havaları. Hani bu havalar olduğunda manitaya, ya bak hava bozuk gel kafede oturalım otur yerine şey derdim. Ya hava bozuk, yağmur yağıyor, bizim bavine mi gidecek, soba var orada. Tabii canım, eskilerden ya, şimdi bavi falan kalmadı, müteahhit geldi oraya, kentsel dönüşüme geldi. Ama böyle havalarda çok rahat. Bak Fatih bu işleri iyi bilir. Gerçi yanında kızı oğlu var şimdi, utanacak ama. Fatih onları iyi bilir. Mustafa'cığım dert etme ya, sen yoktun o zamanlar. 20-25 sene önce diyorum, senin fikrin bile yoktu ya. O zamanlar yani, anladın mı? O zamanlar, şimdi normalde hani güzel olur, güneş olur, karşı taraf şey diyebilir böyle manita. Ay hava çok güzel, sahine mi gitsek, bir de Mersin'deysen. Ama bu havalarda şey diyebilirsin. Ya hava çok soğuk, kapalı, yağmur falan yağacak. Bizim bahvine mi gidelim, şömineye iki odum atarız.

verme doldurma verme. Fatih iyi bilir böyle şeyleri. Çok erken. İyi, Allah'tan kız yokmuş. O zaman oğluna Fatih'cim, o zaman oğluna anlat. Şimdi bak Mustafa'cığım, bir Manita'yla tanıştığın da. Buradan sen bir girizgah yap. Havalara bakar mısın ya? Gri bulutlar, gri bulutlar. Çok erken. Bunun şarkısı da var. Kara bulutları kalıdır vay aman. Vay aman. Vay aman. Vay. Bekir'e teşekkür ediyoruz. Adana'nın gökyüzü videosunu bize gönderdiği için. Şimdi biliyorum ki ya Fatih Öz ya da Ali Ulu da bana Mersin'in gökyüzünün fotoğrafını ve videosunu gönderecek. Biliyoruz. Bu arada Fatih'in yanında oğlu Mustafa Efe var. Çağ Üniversitesi'ne götürüyor onu. Ali Uludağ'ın yanında da kızı Mina Uludağ var. Yanında mı bilmiyoruz. Doğum gününü söylemiş. Ha, yenge hanım var ama onu biliyoruz. Yenge hanım, benim az önce Fatih'le yaptığım sohbetlerden Ali bir haber. Bir zamanında Fatih'le bunları yaşadığımız dönemlerde Ali o zamanlarda köydeydi. Tabii canım, köyde o, ne bilsin şömineydi, odundu falan hayat. Yenge hanım, Ali'ye kefilim. Ali'nin eline senin dışında kız eli değmedi, yemin etsem başıma. Bak ben... Yenge hanım, bak süt al bir kilo, bak içerisinde, içinde leke çıkar ama bizim halde asla çıkmıyor. Bak bana baktığın zaman katran karası bir şey olabilirim ama Ali kardeşimiz var ya, bal dök yala, yemin ediyorum bak. Bak. Arada Kıbrıs'a gidip geldiğini duyuyoruz ama şey için gidiyor. Kızı Kıbrıs'ta okuyor ya, ikinizin ortak maaşlı ortak yapım diyor. Mina'nın annesi Yenge Hanım. Ali Uludağ'ın eşi Yenge Hanım.

Ali'cim telefonunun videosunu hazırla. Mina'nın doğum gününü kutlayalım, video gönder. Ama bunun için bana bir ok yaz ya. İki kere ok. Ben, yenge hanım olunca seviyorum seni, özlüyorum seni, aşkımsın deyip günde 1000 tane mesaj yapıyor. Tolga'ya bir ok yazmıyor yani. Ok yazacaksın, ok. Like işareti at, ona da razıyım yani. Bir videoyu hazırla da Mina'nın doğum gününü kutlayalım. Mina'ya video gönderirsin. Uzun uzun şey yazma. Yenge hanıma yazdığın gibi yazma. Ok yaz. Ok. Şimdi sen alırsın saz eline. Bir gün seni görmüştüm. Ellerim titremişti. Değil. Ok yaz yeter. Kafi yani. Tamam. Okey. Hazırla. Tamam. Şş, bunu da gönder bak. Mina'ya bunu da gönder. Fatih Özra diyor. Macit Özra diyor. Mecit. Günaydın reis diyor sevgili Fatih Öz. Fatih Öz. Bade Sultan'ın babası, Mustafa Efe'nin babası ve özel şoförleri Fatih Öz. Kadro tam Mecit'e selam diyor. Fatih Öz. Yollardalar şu anda, trafikteler. Mersin merkezden Tarsus Çağ Üniversitesi'ne doğru gidiyorlar. Fatih Öz. Ya Fatih, bir ara gelmeyelim ya. Bakalım bir ara gelmeyelim. Şu 80'lerin sonundan başlamayalım. Kardeş bir ara yıl 92 hiç unutmam. Bir manitayla tanışmışım, tamam mı diye. Yapmayalım mı ya? Fatih'cim yapmayalım mı ya? Şöyle yanımıza bir demlik çay. Şöyle yanımıza kallavi bir kül tablası, sigara sağlığa zararlı ona göre. Yapmayalım mı ya? Hatırlıyor musun 90'ların ortasında şey aklı vardı ya, unutur muyum falan diye. He? Sen bana o uzattığın sırma saçlarından bahsedersin. Ben ektirdiğim yeni saç tellerinden bahsedersin. Vallahi özledim be Fatih. Harbiden özledim bak. Bak muamele falan yapmıyorum ha. Hani o evet yengeli dinleyiciler hepiniz çok özledim değil ha. Samimi söylüyorum bak, samimi.

harbiden ya. Bunu bir ara yapalım. Harbiden yapalım. Ama Mecit'e söyleme. Mecit'i biliyorsun. Yüzsüz gelir takılır peşimize. Mecit'e söyleme. Mecit yüzsüz. Hayır, ondan sonra saat geç olur. Burada kalacağım ben falan der sonra. Aksu arıtmaya. Hayırlı işler bu.

0: gizli.
1: Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkleriniz hayırlı olsun. Şimdi gelelim Mina Uluda. Bugün Mina kızımızın doğum günüymüş. Bizim değil canım, Ali ile eşinin kızı ya, kızımız. Kızımız derken öyle şey olur ya, yani kızımız, kızımız gel kızımız git gibi. Ondan. Yoksa tamam canım, sahip çıkmıyoruz ya, tamam Ali'nin kızı ya, tamam Ali'nin. Tamam sizin kızınız. Mina'mızın doğum günü ve bugün reşit oluyor. Ulan biz ne beklerdik be o yıllarda? Yani o yıllarda var ya, yemin ediyorum bak, Fatih iyi bilir, Fatih 18 olacağız da rahat rahat. Fatih için hatırlıyor musun o yılları? 17 iken bizi böyle kahveye falan almazlardı. Bak göz kırpıyorum, kahveye gidemezdik. Kahvehaneye. Peki tamam, hadi Mina. Mina reşit oluyor bugün. Mina haklarını biliyor. İyi ki doğdun. Mina'nın doğum günü için. Mina Kıbrıs'ta okuyor. Zeki bir kız. Zekasını annesinden almış diye tamam. Mina Uluda. Tamam merak etmeyin, nakaratı beraber söyleyeceğiz. Vay be 18 ha. Ulan biz 18 yaşımıza girdiğimizde yaşlı dayılar bize şey derdi. Sizin yaşınızda olayım 100 trilyon borcum olsun, anlamazdık, şimdi anlıyorum.

Adana Uludağ'ın doğum günü kutlu olsun. Artık reşit de oluyor yasal olarak, resmi olarak. Hayırlı bir ömür diliyoruz. Rabbim evlatlarımızın acılarını göstermesin, gözlerinden yaş getirmesin inşallah. Mina Öz ve ailesi. Mina Öz diyorum, pardon. Mina Uludağ ve ailesi. Ali Uludağ ve eşi ve Mina Öz. Lan abi. Lan Fatih, ne yaptın bana oğlum? Mina Uludağ. Ali Uludağ ve Uludağ.

0: Şimdi birazdan mola vereceğiz. Çayımız bitmiş. Hem çayımızı alacağız hem ihtiyacımızı gidereceğiz. İkinci bölüme geçeceğiz. Birinci bölümün özetinde sabahın erken saatte sevgili Ender göndermişti mesajını. Sonrasında adam Bekir, Ali Uludağ ve Fatih Öz programımıza müdahale olan dinleyicilerimizden birkaçı. Aynı zamanda programımızın her saniyesi olduğu gibi.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet. Biz hayat kavgasında. Evet evet. 1995'ten günümüze tam 31 yıllık tecrübesiyle. Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'nın da

0: dinledi, takip etti ve sponsor oldu bir radyo programındasın. Kapından çıkmadı. 31 yıllık tecrübeyle ve vatan millet sevgisiyle 3 çeşit yemeği sadece 200 liraya sunan Cuma Usta'dan bahsediyorum. Cuma Usta. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Seni yıkamacı, yağlamacı. Ana yemeği pilavı, salatası, yanında ikram olan limon biber ve ekmeğiyle birlikte.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz, bağlantı kurabilirsiniz. Sizin işletmenizin ve iş yerlerinizin yemeği de tabildot şeklinde adresinize girebilir. Instagram Yağmur Yemekçilik. Bir mola verelim, bir mola verelim, ihtiyacımızı gidelim, çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya şu an anlıyorum, daha henüz afyonlarını patlatamayan, henüz daha gözünü yeni açıp da ya ne oluyor bu adam, ne yapıyor orada falan diyenler var ama size bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir terapi bak. Altta böyle dımtıs dımtıs bir şey varsa, üzerindeki şarkıyla böyle birazcık mırıldanabiliyorsan, hele ki böyle böyle dışarı atman gereken bir şey varsa, bunu yaparsan bak size garanti veriyorum. İnanılmaz terapi, özellikle nakarat kısımları. Bak terapiye bakar mısın bak. Bak birazdan terapide bunu yapmaya çalış. Bir dene bak. Bir dene bunu. Bir dene böyle. Hani şey var ya böyle. Bir dene bak. Bir dene ya. Bir dene.

Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım,

sevdim, nereden düştüm bu belaya? Tanrım isyan ettim levan. Güzel ya, bence bak, ben size bir şey söyleyeyim. Böyle bir programla karşılaştıysanız eğer bence vazgeçmeyin. Söylüyorum size ya, harbiden diyorum ya. Düşünsenize güne böyle neşeli, enerjik. Hele ki böyle mırıldanabildiğiniz şarkılar olsa var ya, o tadından inmez. Ben sizin yerinizde olsam, bu sesi duyduysam biraz daha sesini açardım yani. Ha? Mehmet Kaya radyo başına, Mehmet Kaya. Kayalarım Mehmet, Mehmet Kaya. Mehmetciğim, biz daha az önce dinleyiciyle şeyi konuşuyorduk. Hani ben programı Ankara'dan yapıyorum ya, bunu en iyi bilenlerden bir tanesi sensin. Hatta daha önce Ankara'daki home ofisine gelmişliğin var. Ben program yaparken görmüşlüğüm var, bakmışlığım var. Bana dokunmuşluğum var, beni sarmış. Bunları çoğunu biliyorsun. Bunda öpeği çok. Az önce dinleyiciyle şeyi konuşuyorduk. Ben Ankara'dan yapıyorum, siz Mersin'desiniz. Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde bugünler için yapmış olduğu hava değerlendirme raporunu sunuyorduk. Dinleyicilerimizden bazıları fotoğraf, video gönderdi. Mersin'imizin alaca bulaca halini gönderdi dinleyici. Hani gri bulutları gönderdi. Biraz böyle işte yağmura teslim oldu. Bak mesela Fatih Öz'ün gönderdiği bir video var ki, güneş evet şeyin arkasından doğuyor biraz ama bulutlar da var yani. Şimdi soru şu. Şimdi Mehmet Kaya bir direksiyon eğitmeni olduğu için, Mehmet Kaya profesyonel bir direksiyon hocası olduğu için, Mehmet Kaya ehliyet almak isteyenlere, ehliyet almak dileyenlere destek olduğu için, bakın şimdi bu vites, bu direksiyon, tamam mı? Yarın bugün bir sınava girdiğinizde, bak öncelikle direksiyonu böyle tutuyorsunuz, vitesi böyle. Bak şimdi şuradan gaza basıyor, tamam mı? Şimdi bunu hani temel araba kullanma, trafik kuralları, temel araba bilgisini verirken aynı zamanda güvenli sürüş eğitimi özelliği de var. Tabii canım, güvenli sürüş eğitimi. Bakın şimdi buradan güvenli sürüş yapmak için yapmanız gereken şeyleri size sıralıyorum. Öncelikle takip mesafesine dikkat ediyoruz. Şeyi bize anlat, şeyi. Yağmurlu havalarda ne yapmaları gerekiyor? Bak şimdi Mehmet Kaya cevap veriyor. Dalgacığım, yağmurlu havalarda güvenli sürüş eğitimi için dikkatli olsunlar yani. Şimdi yağmurlu havalarda güvenli bir sürüş için dikkatli olun yani. Takip mesafesi standart. Mehmet Kaya. Mehmet Kaya. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz yağmurda falan da direksiyon eğitimine devam ediyorsunuz değil mi? Durmak yok, yola devam. Mehmet Kaya. Dalga dünyasının gönüllü direksiyon eğitmeni. Ha, aranızda varsa böyle, Tolga abi vallahi ehliyet alacağım ama arabayı kullanamıyorum ya. Ya aranızda varsa böyle, Tolga abi ben de ehliyet istiyorum ama nereden alacağım abi ya diyenler varsa, Mehmet Kaya sürücü kursları. Başarıda lider. MK sürücü kursları. Bak Mehmet Kaya. Bak ismini de bulduk. Bak sürücü kursu açıyoruz. MK. Ben de sana ortak olayım. TMK. Başka ortak almayalım aramızda. Kısaltma yapamayız. MKT olabilir. TMK olabilir. MTK olabilir. Mehmet Kaya sürücü kursları. Günaydın olsun sevgili Mehmet Kaya'ya, ailesine, eşi Emine Kaya'ya, Lili Çiçekçiliğe, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Çamlıbele Mersin'e, Akdeniz ilçesi, Yenişehir ilçesi, Toroslar, Mezitli ilçesi, Mehmet Kaya ve ailesi, tüm sürücü kursu eğitmenleri, personelleri, emekçileri, hayırlı sabahlar.

0: neresindesiniz?
1: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM.
3: 104.6.
1: Benim radyomdasınız.
4: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Benim sponsorumun sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

Yarim yarim yarim, suya düştü hayalim, ne olacak şimdi halim? Yarim yarim yarim yarim, canlarım benim. Yağmur catering yemekçilik diyoruz. Yağmur catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası diyoruz. Yağmur catering yemekçilik. Bakınız, bir yemek şirketinden size servis yapacak bir yemek şirketinden ne bekliyorsunuz? Eğer ki hijyense, ki günümüzde bu çok önemli. Bak, ekonominin önemli olduğu kadar önemli bir konu var, hijyen. Yani yemeğin yapıldığı yere güvenmen lazım. Hijyenik şartlarını bilmen lazım. Yani yerken gönül rahatlığıyla yemen lazım. Hijyense, hijyende iddialıyız. Çünkü neden biliyor musunuz? Hem bu işin zaten yasası var, kanunu var, yönetmeliği var. Hem de Allah korkusu olmazsa olmadan başlar. Allah korkusu var ya. Tabii canım, yani sadece yağmur yemekçilik için demiyorum. İşini düzgün yapan tüm esnaflar için, tüm insanlar için diyorum. İçerisinde zerre-i misak kadar Allah korkusu olan, içerisinde bir santim de olsa, şu kadarcık da olsa bir din, diyanetle alakalı bir düşüncesi olan bir insan, dikkat eder abi. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu tahşiş ürünleri açıklıyorlar. Tahşiş ürünleri, hileli ürünler var. Bunları yapan dinsiz mi, imansız mı? Estağfurullah, onu söylemek bana yakışmaz, bana kalmaz ama yine de vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

0: Bir de helalini haram karıştırmayınız. Ben bu kadar zorluyum. İşte bu şiarla. Yani hijyen konusunda yağmur yemekçiliğe kefilim abi, biliyorum çünkü. Dediğimiz gibi hem ahilik var, ahi. Ustalık yani, geçmişten gelen bir şey. Hem de Allah korkusu abi yani. Ne dikkat etmek lazım. Eğer ki hijyen arıyorsanız hijyen yağmur catering yemekçilikte. Bunun yanı sıra Tolga'cığım hijyen olsun ama yani sence lezzet dönemi değil mi falan diye soruyorsanız olayın olmaz olur mu? Hijyen tabii ki de olmazsa olmaz yani. Hijyen ve lezzet. Lezzet için ne gerekiyor? Tecrübe gerekiyor. Adamın 31 yıllık tecrübesi var ya. Ömrünün yarısından fazlasını vermiş. Ömrünü adamış mesleğine. Hijyen dedik okey. Lezzet de yağmur catering ve yemekçilikte. Bunun yanı sıra güvenmeniz gerekiyor değil mi? Güvenilir olması gerekiyor. Yani zamanında getirmesi anlamında. İşte ne bileyim böyle konuşulanlarla tam mutabakat sağlanması anlamında. Hijyen, lezzet ve güven, yağmur, catering yemekçilikte. Dalgacığım şimdi biz maraba gibi çalışıyoruz. Bizim için doyurucu olması da lazım diyorsanız. Abi, hijyen, lezzet, güven ve doyurucu menü, yağmur, catering yemekçilikte. Dalgacığım bu saydıkların çok önemli ama babacığım ekonomi de önemli, ekonomi. Ekonomi de önemli. O zaman söylüyorum. Hijyenik, lezzetli, güvenilir, doyurucu ve ekonomik yağmur catering yemekçilik. Bakınız tabildot usulünü zaten söylüyoruz. 3 çeşit yemek 200 lira. Bunun yanı sıra iş yerlerine servis, onu da biliyorsunuz. Belki bugün değil ama bir gün lazım olma ihtimali olan bir şey var. Düğün, nişan ve cenaze toplu yemek organizasyonlarının içine not edin.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde yağmur catering yemekçilik.
0: Belki bugün lazım olmaz. Bugün sabah uyandığınızda hemen 100 kişilik yemek siparişi vermeliyim dememişsinizdir ama bir gün lazım olur. Düğününüz olur yemekli, nişanınız olur. Allah hepimizin sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin ama cenazemiz olur. İşte o zaman yağmur catering yemekçilik toplu yemek organizasyonlarıyla hizmetinizde. Yağmur catering yemekçilik. Yağmur yemekçilik. Maalesef tabii ki.

0: Yağmur yemekçilik fikri hoşunuza gittiyse, işinize geldiyse Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, irtibat kurabilirsiniz. Sipariş için, bilgi için, tanışmak için Instagram Yağmur Yemekçilik. Ama ben de bu programı dinledim. Ben de bir mesaj göndereyim, günaydın yazayım diyorsanız. Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga, hadi takip edin, direkt mesajları gönderin. Ben bir ihtiyacımı giderim, bir mola vereyim. Sonra bir çayımı alayım, geleyim, sonra devam edelim, olur mu? Buralardayım. Kaybolmayın, ben de hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Hey gidi koca dünya. Hey hey gidi koca dünya. Hey. Ümit kardeşim geçtiğimiz günlerde programa müdahil olmuştu. Ümit Özgen. Ama mesajını gönderdikten sonra biz biraz geç okumuştuk galiba. Duymamıştı, etkileşim yapmamıştı. Ama bugün face to face anlık. Bugün anlık anında. Günaydın, hayırlı sabahlar reis demiş Ümit Özgen. Geçtiğimiz günlerde de şey dediydi. Ya bu sponsorluk sırası bize ne zaman gelecek ya dediydi. Biz de sponsor olmak istiyoruz, sıradayız, adımızı yazdırdık ya kardeş dediydi. Ben de dediydim ki yani bu işler böyle kardeş. Bu işler böyle. Önce üç kulu valla bir elam okuyacaksın. Sonra istihareye yatacaksın. Sonra sabah uyanacaksın, abdestini alacaksın. Sonra... Şimdi bu sabahta günaydın, hayırlı sabahlar reis diyor. Sana da günaydın Ümit. Sana da hayırlı sabahlar Ümit Özgen. Bizim servis şoförü Erol abi seni çok yakından tanıdığını söylüyor reis diyor. Elinde büyümüşsün diyor. Ha, bizim Erol abi. Ha, bizim abilerin abisi canım abim Erol abim ya. Tabii canım ya. Tabii hiç unutmam, bir keresinde Erol abi yine beni böyle dizine almış, zıp,

Bilsinler ol abi ya. Tabii canım, bilmem mi ya. Bir keresinde hiç unutmam. Beni çağırdı Ümit abi, Erol abi. Şşt Tolgan, gel bakayım buraya. Gittim efendim abi dedim. Tabii canım ya, bizim Erol abi ya. Sen ne diyorsun? Tabii canım, az böyle enseme şaplak vurmadı. Az yanağımdan makas. Ya Ümit'ciğim, Erol abim eksik söylemiş bak. Az söylemiş, fazla söylemiş. Elinde büyümedim. Eline doğdum lan ben Erol abi. Bir rivayete göre benim ilk kelimem anne veya baba değilmiş. Ben ilk bir rivayete göre ilk daha konuşmaya başladığımda Erol abi, Erol abi demiş. Ya o kadar yakınız ki sizin servis şoförü Erol abi. Ben ondan habersiz değil hareket etmek, nefes almam. Bak tuvalete gitmiyorum, arıyorum. Alo Erol abi. Bak Erol ya, Ümit'ciğim bilmediğin şeyler var. Ben tuvalete gittiğimde uçkurumu çözmeden Erol abi tuvalet yapabilir miyim ben? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Sadece benim değil oğlum, hepimizin abisi Erol abimiz ya. Bitmeyecek, bitmeyecek. Bitmeyecek. Ben var ya, bu Tolga'yı çok iyi tanıyorum ha. Elimden büyüyor. Emin olun bitmeyecek bu. Bak ne olursa olsun bu bitmeyecek. Ya, emin olun bitmeyecek. Ya, az bir şey böyle biraz sevilince, az bir şey ünlü olunca, az bir şey ismini tanıyorum ya. Böyle sağdan soldan salam verden duyduğu bir iki de bir şey sallar böyle. Ya ben kim ya? Ben ne? Ben Tolga, radyo programcısı. Ya şey yapan var benim. Ümit de bununla karşılaşmıştır. Dost bir, sağda solda bir yerlerde bir ortamda falan. Ben şeyi tanıyorum reisi ya. Reis dediği şey. Reisi cumhurda var. Arayayım mı numarası? Alo ne yapayım? Tabii canım. Her şey, bütün her şey neyle başlıyor biliyor musunuz? Sen benim kim olduğumu bilmiyor musunla başlıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musunla başlıyor. Kim nedir? Tolga var ya. O Tolga benim elimden büyüdü. Tabii canım ya. Özellikle siyasette, özellikle iş bitirme mevzularında bunlar çok fazla oluyor. Tabii canım, beni arar ya. Bak ben Ankara'da yaşıyorum biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir ortamda denk düştük. Adam şey diyor. Reis beni görmeden bir yere gitmez. Hemen böyle sağına soluna bak. Erol gel bakayım. Orada oğlum. Tabii canım. Bir yere gideceği zaman hemen arar. Erol gel yavrum, sen yanımda otur. Erol, Erol. Buna benzer şeyler. Bak bizim Caner var, mahallemizin çocuğu. Şimdi ben Caner elime doğdu dersem yalan olur. Caner saçmalığından bahsediyorum. Elime doğmadı. Ama minikliğini bilirim, küçüklüğünü bilirim. Yani o babasının büfesinde dolabın üzerine oturtup da Estar abim şarkısını söylettiğimi bilirim. Sünnetini bilirim ya, sünnetini bilirim. Tabii canım ya. Caner saçmalığı, o mahallemizin çocuğu. Yani şimdi Caner ünlü olup, şöhret olup böyle büyük bir siyasetçi, bürokrat bir şeyler olduğunda ne dememi bekliyorsun? Bu Caner var ya, Caner benim elime büyüyor. Lan bu sünnet oldu. Ben bunun şey... Caner Saçmalıoğlu geçtiğimiz günlerde sözlendi. Kız isteme oldu. Yüzükle ne diyorlar ben anlamıyorum. Şimdiki nesil ne diyor buna? Söz mü, yüzük mü, nişan isteme mi? Ne bu yani? Bir şeyler oldu ama. Hayırlı bir yola ilk adımını attı sevgili Caner Saçmalıoğlu. Sevdiğim bir yeğenimdir. Yani şimdi Caner sağda solda gidip de Tolga'yı tanıyorum, elime büyüdü falan demez. Ama şey derse, abim, mahalleden abim, benim kibrem geldi düğünüme, işte sünnetime falan filan de, bunlar doğrudur. Düğünüme gelecek falan derse olabilir, doğrudur. Ama şimdi neymiş efendim? Sarı çizmeli Erol. Neymiş efendim? Servis şoförü Erol. Servis şoförü Erol. Çok iyi tanıyorum, yakından tanıyorum ha. Hadi hadi. Hadi hadi. Yani aldığım aile terbiyesi gereği çok ağır şeyler söylemem ama şunu söyleyebilirim Erol. Sına, sına. Sına. Sına, sına, sına. Çok ağır şeyler söylemem tabii ki canım. Aldığım muhafazakarlık eğitimi, aile terbiyesi. Mutasip bir kişiye sahibim biliyorsunuz. Yani damarlarımda paşa dedemin kanı dolaştığı için çok hadsizleşim. Ama şey diyebilirim. Servisçi Erol. Şşşt. Servisçi Erol. Sına. Sın sın. Sına. Sına. Sına. Sına. Sına. Sına. Sına.

da az değil abi. Beni salıyor Erol abisinin üstüne. Biliyor benim nereden gireceğimi. Ümit sen de var ya az değilsin ha. Ben de şimdi anlatayım mı senin aramızda yaşadıklarımızı? Ben de şimdi anlatayım mı aramızda sır kalması gerekenleri? Ben de şimdi anlatayım mı seninle neler yaptığımızı? Anlatayım mı Ümit? Bu Ümit var ya, bu Ümit diyeyim mi? Anlatayım.

Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor. Sana da günaydın Hacı abi. Size de günaydın Çeşmeli. Size de günaydın Erdemli. Ben az önce havalardan falan bahsettim. Havaların alaca bulaca olduğundan bahsettim. Hava bazen yağmurlu, bazen güneşli dedim. Bak Ankara'da aynı durum söz konusu dedim. Biz Ankara'da yağmurla uğraşıyoruz. Dün gece sabaha kadar yağmur yağdı. Yağmur rahmettir, berekettir. Ama hazırlıksız yakalanırsan ve eğer ki altyapın falan yoksa ciddi problem olur dedim. Ben geçtiğimiz günlerde Mersin'le ilgili de bir şeyler gördüm. Yani çok Mersin'i sanal medyadan takip edebiliyorum biliyorsunuz. Ama yine de yağmurun bazı sıkıntılar yarattığını da söyledim. Hani yağmur rahmettir, berekettir. Ama eğer ki uzun vadede ve altyapı sorunu uzun vadede yağarsa ve altyapı sorunu varsa bunun problem olduğunu da söyledim. Aynı zamanda insanlar üzerinde de fiziksel anlamda sıkıntılar olabiliyor. Hani böyle yağmura meydan okuyanlar, yağmur nedir ya, biz daha yeni yazdan çıktık, yandık ya, yandık biz buralarda diyenler olup da böyle havalara meydan okuyan, hani bana bir şey olmaz diyenlerin de hastalığa yakalandığı dönemler. Ve işte Hacı abi bu konuyla ilgili ne diyor? Gribal enfeksiyonun kol gezdiği Mersin.

Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Şimdi bizim Hacı abi kalender bir kişiye sahip olduğu için, efendi bir duruşu olduğu için, hani beyefendi olduğu için herkese sağlıklı günler diliyor. Ama ben o kadar da beyefendi değilim, o kadar da böyle kalender bir kişiliğim yok. Ben şey derim yani, havalar kötü kolla... havalar kötü kolla... Bakınız, Mersin'de gribal enfeksiyon kol geziyormuş. Gribal enfeksiyon. Ümitciğim, oğlum siz şimdi serviste sen varsın. Servisçi Erol abim var, benim yakından tanıdığım Suat var. Oğlum siz şimdi çok dip dibesiniz, çok yakınsınız. Birbirinize bir şey bulaştırmayasınız. Ha? Oğlum o Suat'ın gözleri biraz kızarmış mı ne sanki? Suat az önce bir şey mi geldi? Bir şey mi oğlum? Ümitciğim, bu Suat diyorum, size diyorum, yapıp da bir şey bulaştırmasın diyorum. Ümitciğim, bu Suat'la Erol çok mu yakınlar, birbirlerine virüs bulaştırmasınlar diyor. Birlikte mi kalıyor, birlikte mi uyuyorlar? Vallahi ikisi Suat'la, Allah Allah. Ender'in mesajıyla mesaj bölümünü kapatalım isterim. Abim Mehmet hocamıza selam olsun, Allah kolaylık versin diyor. Acaba diyorum şu an mevcut tüm bay bayan şoförleri yeniden gerçek bir sınav elemeye soksak kaç tanesi geçer diyor. Lan vallahi ben geçemem. Geçen gün bir kardeşimize dediğim gibi bizim var işte biliyoruz diyedik, öğrettik. Hani ne yapabiliriz diye sağ sol falan. Yok dedi, L park, P park, T park, emin ol. Şu anda ben o sınava girsem senin de dediğin gibi kesinlikle alamam abi. Ama dur şimdi. Dur şimdi, milletin aklına getirme, dur ya. Ender'cim dost musun, düşman mısın? Ender'cim çok üzüyorsan sen git ehliyetini yak, yenisini alır. Bizi bulaştırma, dur şimdi. Bizi bulaştırma Ender o işlere. Doğru söylüyorsun. Mevcuttaki herkesin ehliyetleri iptal edip yeniden alınsa yani bence %10 falan kalır herhalde. Tabii bizim Mehmet'in tuzu kuru. Ben alırım baba. Ender diyor ki tamam diyor, araç sayısı çok diyor. Yollar zaman zaman yetersiz ama şu trafik yoğunluğunun bir sebebi de diyor, kurallara uymayan, ne yapacağına karar veremeyen, sağa sinyal verip sola giden, gerekli gereksizli orta kafasına göre park eden, dörtlüyü yakınca bütün haklara sahip olduğunu düşünen, keyfi için trafiği tehlikeye sokan tipler oluyor diyor. Canım işte, canım bile. Yani daha konuşacak çok şey var. Bak bu benim kırmızı çizgim. Sen bunu anlattığın zaman, söylediğin zaman ben bunu bir konuşurum. Ya emin ol bir haftalık program çıkar. O yüzden ne diyelim? İnsan insana saygılı olsun. O yüzden ne diyelim? Trafik kurallarına uyalım, uymayanlara uyalım. O yüzden ne diyelim? Adam ol, insan ol. Ender'cim Adana'da yaşıyor. Biliyorsunuz Çukurova sırası bölgesel havalimanı emekçilerinden. Adana'da yaşıyor. Reklamlarda bizim Kuşimato sokağını duymuş. Kuşimato. Bozcu'daki Kuşimato. Ona da şey demiş. Şükimoto sokağı. Şükimoto. Oğlum cahillik yapma lan Ender. Bana soracağına Google'a yaz. Sana bizim Mersin Pozcu'nun gözde mekanı olan Kuşimato sokağının tarihçesini versin. Kuşimato sokağı zamanında Japonya belediyesiyle bizim Mersin belediyesinin ortaklaşa imzaladığı, orada da bir Mersin sokağı var Japonya'da. Şimdi bana tarih bilgimi açtırtma burada var ya, seni tarihle döverim çocuklar. Kuşimato, Japonya'da bir mahalle, Mersin, Japonya'ya da oradaki mahalle Mersin mahallesi, Mersin sokağı demişler. Bizim Pozcumuzun, Yenişehir'in göbeğinin güzel, şimdi çok yorum yapmayayım da güzel, nezih falan dersem, hadi bırak Tolga be. Güzel, kaliteli, kalender insanların takıldı. Kuşimato sokağı iyidir, güzeldir, hoştur. Bunu Hacı abiye sormak lazım. Hacı abi, Kuşimato. Where are you stand Kuşimato? Kuşimato. Ender'cim bir ara Mersin'e gelirsem seni Kuşimato'da atom içmeye götüreyim. Olmadı batak atarız. Olmadı nargile falan böyle. Olmadı tur atarız. Olmadı Kuşimato'yu bağırsan sonra çıkışıyor. He?

0: Yağmur Yemekçilik de mesajını göndermiş. Yağmur Yemekçilik de günaydın, hayırlı işler yazmış, göndermiş. Yağmur Catering Yemekçilik diyoruz yahu. Bakınız ne diyoruz, bakınız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Hadi bugün de bir menü yapayım mı sizlere? Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira diyor ya. Size şu 200 liralık menüden bir oluşturayım, belki canınız çeker. Belki Yağmur Yemekçiliği ararsınız, sorarsınız ne oluyor diye. Yağmur Catering Yemekçilik'te favorilerimden tava varmış bugün. Kıymalı Arap tava severim. Kıymalı Arap tava. Yanında ne gider? Bulgur pilavı. Yanında ne gider? Kıymalı Arap tava, yanında ayran. Kıymalı Arap tava, bulgur pilavı, yanında ayran. İkramı olan limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Ne olabilir başka? Mesela misket kavurma nasıl olur, misket kavurma? Misket kavurma yanında baharatlı makarna gider mi? Gider. Misket, misket kavurma yanında baharatlı makarna. Yanında da yoğurt olsun. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Taze fasulye olsa nasıl olur, taze fasulye? Yanında böyle mercimek çorbasıyla güzel bir taze fasulye. Yanında bir de salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Şimdi madem havalar soğudu, yağmur falan yağdı, madem böyle gribal enfeksiyon var Mersin'de, güzel bir kuru fasulye nasıl olur, kuru fasulye? Yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında antibiyotik özelliği taşıyan bir baş soğan, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden 200 lira.

0: Merak eden ve ilgilenenler için
1: yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Ama daha pratik ve daha kolay bir yöntemi istiyorsanız eğer Instagram'dan yağmur yemekçi takip edebilirsiniz.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
6: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
5: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
6: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
5: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
6: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama

0: makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

0: Dün gece, dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin. Her şey, her şey.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya...

0: beyaz eşya mağazası, 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
4: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
4: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263. Yeni dönem başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletme

0: Merkezimizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis soruşturmasındaysa 3,5 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip turnuvada henüz puan alamadı. Tarsuslu milli halterci Gamze Altun Arnavutluk'ta düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 49 kilo kategorisinde yarışan Altun 2 Avrupa rekoru kırarak 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürsoy Turan görevinden ayrıldığını açıkladı. Turan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kulübün önünü açmak amacıyla istifa kararı aldığını belirtti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Etin şampiyonu, şampiyon kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite şampiyon kasap.
2: Biranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum.

0: iktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz.

0: Gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yaşadığım sevdayı aramsaydı gönlüme. Yalan düşlerin şehri hüzün kattı ömrüme. Kolaydı

İstanbul'a küstüm. Kolay değil yalnızlık, elem dolu her günüm. Sahte güneşin şekli İstanbul'a küstüm.

Gönlüm, gönlüm yaprak tökümü İstanbul'a küstüm. Hayaller düne tutsak karanlıktır gündüzüm. Gönlüm yaprak tökümü İstanbul'a küstüm.

0: tutarsa kalbim bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece

0: 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sayın zeytin üreticileri,
6: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
5: Artık beklemeye son veriyoruz.
7: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
5: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
6: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
5: 0532 243 65 39 Erdemli.
6: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 45 90.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
12: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
13: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
12: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların

0: lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Haberler.
1: 5. fon kurulu toplantısının ardından tasfiye edilen yatırım fonları ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin açıklama yapıldı. Toplantıda yatırımcıların haklarının korunması ve tasfiye işlemlerinin hukuki güvence altında yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize muafiyeti sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kişisel verilerin korunması mevzuatının Avrupa standartlarına uyumuna yönelik çalışmaların ardından Ankara ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında teknik görüşmelerin başlaması bekleniyor. CHP ile yeni parti arasında 5 milyon lirayı aşan para transferi iddiası gündeme geldi. CHP Meclis Grubu bütçesindeki paranın yeni partinin kuruluşundan bir gün önce usulsüz şekilde aktarıldığı öne sürülürken konuya ilişkin bir belge de yayımlandı. Halk TV hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Kanalın İstanbul'daki binasında Mali Şube ve KOM ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken kanala kayyum atandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alarak başkan vekilliğine seçildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında düzenlenen toplantıda kentteki güvenlik ve trafik çalışmaları değerlendirildi. 5-11 Ekim tarihleri arasında aranan 892 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen dövizlerin yanı sıra 397.768 lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı. Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis soruşturmasındaysa 3,5 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

0: Elimde bir demet çiçek.
1: Bir istek şarkımıza daha devam ediyoruz. Acaba birimiz çıkıp özür dileseydi, birimiz geri adım atsaydı her şey farklı olur muydu? Belki de hala söylenecek sözler, sarılacak kollar var ama işte gurur mu engel oluyor, kırgınlık mı? İnsan bilemiyor. Keşke bazen her şeyi bir kenara bırakıp sadece konuşabilsek, değil mi? İyi yayınlar, günlerden Hüseyin ben. Aşk Sana Benzer şarkısı canım nişanlım Melis'e armağan olsun. Bir an yorgunluğunu unuttursun, seni çok seviyorum demişler. Çıkıp en güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun diyelim ve sizleri Koray Avcı'yla baş başa bırakalım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğu

0: gayrimenkulde, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
7: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
6: hepsi itinayla hazırlanır.
7: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
6: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
7: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263. Yeni dönem başlar,
8: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi güzel bir yorum.

dinleyeceğiz sizlerle. Uğur gitsin beni diyeceğiz Zara yorumuyla sizlerle birlikte olacak. Selamlar, kolay gelsin Mersin Toroslar, Taşlıoğlu Otokaporta'dan Orhan Usta ben demişler. Sıradaki şarkı tüm esnaf, abim, kardeşlerime gelsin. Ersin Oto Kurtarma'ya da ayrı selamlar. Yolun açık olsun kardeşim demişler. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Programımıza bir türküyle devam ediyoruz. Bu arada bu çok özel bir istek. Bu güzel türkümüzü öncelikle dedeme ve anneanneme armağan ediyorum. Şu an beni dinliyorlarmış. Ne çalayım söyleyin dedim. Bunu istediler. Ve tabii ki annem ve kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. Varsa eğer anne, şimdi Derya Bedavacı falan istersin ama söyle çalayım, onu da çalayım. Ve tabii ki tüm Mersin FM dinleyenlerine armağan ediyorum bu güzel türkümüzü. Yolun sonu sizlerle.

tekrardan dedeme ve anneanneme selamlarımı gönderiyorum. Bu arada dedem çok güzel tantini yapar. Ben şimdiden siparişimi vereyim, dedeciğim akşam sendeyim, haberin olsun. Bir istek şarkımıza daha devam ediyoruz. Selahattin Özdemir'den Gülüm şarkısını çalar mısınız demişler. Tüm harfiyat çeken tırcılara ve Mersin Efendim.

0: dinleyenlerine gelsin. Tabii ki çalmaz olur muyuz? Selamlarımızı gönderelim ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Sen benim için vazgeçilmez.

0: şarkımız. Şimdi annem istediğinde Derya Bedavacı ister demiştim ama ters köşe yapmış bu sefer. Melike Şahin'den bir şarkı istemiş. Tabii hemen çalalım. Koydum sıraya zaten. Melike Şahin Geri Ver şarkısını istemiş bizden. Hadi benden sana armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Nerede olursanız olun, bu şarkılar size eşlik etsin.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tek adayı Gülşah Yıldırım Genç, 3 turda da 47 oy alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, kendisine verilen görevin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesiyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bir kadın olarak bu göreve gelmek de önemli. Çünkü bu yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer'in eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet. Bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa görevimin olmasını umuyorum. En kısa sürede kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsıma aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti de destekte bulundu. Onlara teşekkür ediyoruz. AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi. Bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. Bu meclis toplantısında bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kentte sağlamış olduğu barışı, huzuru ve uzlaşıyı görmüş olduk. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz," ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerini ve süreci tüm gereklilikleriyle sürdüreceklerini söyleyen genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla ortaya koymuş olduğu projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman bu değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz," diye konuştu. Mersin genelinde etkili olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Afet Koordinasyon toplantısında ekiplerin kent genelinde etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldığı, yurttaşların güvenliği için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ve destek taleplerinin Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği kaydedildi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında.

0: Selam, iyi yayınlar. Hande ben, minik kızını babasını bekliyoruz demişler. Lynette Aman Aman şarkısını iş yerinde olan canım eşim Hüseyin'e gönderiyorum. Seni seviyoruz.
1: Beni koyamazsın eller
0: yerine. Of, şarkının güzelliği. Çok güzel. Selamlarımızı gönderelim sizlere.
1: Söyle, sen beni koyamazsın.
0: Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var.

Programımıza Zeki Erdem'le devam ediyoruz. Ben Toroslardan Ferdane Zeki Erdem'den bir parça rica ediyorum. Eşim için gelsin, kolay gelsin, iyi yayınlar demişler. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Benden de sizlere armağan olsun ayrıca. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 263 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı sanayi sitesi ustaları, kalfaları ve çıraklarına gelsin. Selamlar, saygılar, sevgiler istiyorum demişler. Contacı Yusuf Aktar'la biz de selamlarımızı gönderelim. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Yağmurla ağladım diyeceğiz. Kadar güzel bir şarkı ki zaten girişine bayılıyorum bu şarkının. Her yerde hatıran, her şeyde bir iz diyeceğiz.

Sertaş'la devam ediyoruz. Ve aynı zamanda reklamlardan önceki son şarkımız. Sen de olmasan bu yollar bitmez yine ben Bülent demişler. Adanalı tırcı Bülent Sertaş'tan dayı şarkısını çalarsan çok memnun olurum. Mersin FM dinleyenlerine gelsin demişler. Yok ya, başka türlü gerçekten yollar bitmiyor, zaman geçmiyor. En güzel eşlikçisi müzikler. Selamlarımızı gönderelim tekrardan. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Sayın zeytin üreticileri,
7: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
2: Artık beklemeye son veriyoruz.
8: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
2: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
7: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
2: 0532 243 65 39 Erdemli.
7: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
9: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
10: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Etin şampiyonu, şampiyon kasap.
7: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
2: hepsi itinayla hazırlanır.
7: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
2: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite şampiyon kasap.
7: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ve yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımızı dinleyeceğiz. Ve son mesajlarımızı paylaşacağız. Zaman o kadar çabuk geçti ki şu an inanamıyorum gerçekten bitiyor olmasına. Sona yaklaşmamıza yani. Allah'ım neydi günahım? Anamur'dan Cahit yazmış bizlere. İbrahim Tatlıses, Allah'ım neydi günahım şarkısını askerdeki yeğenim Erhan'a armağan ediyorum demişler. Allah'ım. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Genelde şarkıların girişleri beni çok etkiler. Ama az önce dinlediğimiz şarkının sonuna ben bayılıyorum açıkçası. Mumlar yakmıştım, yalvarmıştım. Sen yazmıştın olabilirdi derken. Oradaki giriş çok güzel bence ama işte şarkının sonu olduğu için. Yüzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz ve güneş. İşte bazen insan bir şeyler bitsin istemiyor. Elinden geleni yapıyor. Dua ediyor güzel günler için. Umut ediyor. Hele o insanı hayat arkadaşı olarak görmüşsen bir gün her şeyin biteceği aklına bile gelmiyor. Sonra ayrılık geliyor ve insan dönüp kendine soruyor. Ben nerede yanlış yaptım? Geç kalın ne olur. Ya belki de en acısı bu. Hala sevdiğin halde neden böyle olduğunu anlayamamak. Bazen insanın elinde cevaplardan çok sorular kalıyor. Her şarkının bir hikayesi vardır. Ama bazen en güzel hikayeyi dinleyici yazıyor. Çünkü aynı şarkı herkesin hayatında bambaşka bir anlama geliyor. Kurşun Renkler diyeceğiz şimdi. Tuğba Yurt yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş Serdar Bey. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkımız size armağanımız olsun. Geri dön zaman diyeceğiz. Bazen insan keşke zamanı geri alabilsem, her şeyi en baştan yaşayabilsem diyor. İşte belki bazı sözleri söylemezdik geri alabilselik. Bazı da insanlara bu kadar güvenmezdik ama ne yazık ki zaman geri gelmiyor. Yaşadıklarımızı değiştiremiyoruz. Sadece onlarla yaşamayı öğreniyoruz. En zoru da geçmişe özlemek değil, geçmişteki bir şeyi değiştirmek isteyip elimizden hiçbir şey gelmemesi. Çünkü bazı şeyler geçiyor ama insanın içinde bıraktığı iz de kolay kolay

Keşke zamanı geri alabilsen. Keşke o günlere dönebilsen. Kim bilir, seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

Şimdi hep birlikte programımızın son şarkısını dinleyeceğiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Mor Salkımlı Sokak

Bu akşam da sensiz liyanalara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Haberler.
1: Pençe Kilit bölgesinde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplu taşıma ücretlerine zam sınırı getirebileceğinin sinyalini verdi. Yılmaz belediyelerin yaptığı zamların enflasyonu artırdığını belirtti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu hızlı tren hattındaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Çorum arası 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası ise 2,5 saate düşecek. Meclis Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Burhan Kayatürk başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği üyesi olmamalarına rağmen kararlara uyum oranının %90 civarında olduğunu söyledi. Yeni parti lideri Özel fon skandalı üzerinden iktidara yüklendi. İsimlerin gizlenmeye çalışıldığını savunan Özel, soyguncu listesini bir an önce açıklayın çağrısı yaptı. Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atandı. CHP Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada müdahalenin haber alma özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun kanala yönelik sözleri üzerinden eleştirilmesine de karşı çıkıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis çalışmalarını engellemek isteyen ilçe belediye başkanlarına sert çıktı. Tugay, Büyükşehir'in önünün kesilmesi halinde bedelini tüm ilçelerin ödeyeceğini vurguladı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni tehdit mesajı geldi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz dedi. Mersin'in sıfır atık hedef belgesi 16 Ekim'de düzenlenecek konferansta açıklanacak. Programda 15 tematik masada belirlenen çevre sorunları ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını alarak yeniden göreve başladı. 1317 oyla güven tazeleyen Özdemir, 2026-2028 döneminde hukuktan ve meslektaşlarından güç alarak çalışacaklarını söyledi. Tarsus'ta iki ailenin yaşadığı iki katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Aston Villa'ya konuk olacak. Birmingham'daki mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 15 Ekim'de Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele siyah beyazlıların Avrupa kupalarındaki 266. maçı olacak. Mersinli petanç sporcuları Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Seda Nur Öksüz bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanırken Kamil Yalçın Avrupa şampiyonu oldu.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Buzem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel.

0: civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın zeytin üreticileri,
3: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
2: Artık beklemeye son veriyoruz.
4: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
2: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
3: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
2: 0532 243 65 39 Erdemli.
3: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

Allah'ım, isyanım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan, beni de al, beni de al, beni de al.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.

0: yavrum, tamam. Hepinize teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2

0: akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Haberler.
1: Pençekilit bölgesinde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplu taşıma ücretlerine zam sınırı getirebileceğinin sinyalini verdi. Yılmaz belediyelerin yaptığı zamların enflasyonu artırdığını belirtti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu hızlı tren hattındaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Çorum arası 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası ise 2,5 saate düşecek. Meclis Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Burhan Kayatürk başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği üyesi olmamalarına rağmen kararlara uyum oranının %90

0: civarında olduğunu söyledi. Yeni parti lideri özel fon skandalı üzerinden iktidara yüklendi. İsimlerin gizlenmeye çalışıldığını savunan özel soyguncu listesini bir an önce açıklayın çağrısı yaptı. Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atandı. CHP Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada müdahalenin haber alma özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun kanala yönelik sözleri üzerinden eleştirilmesine de karşı çıkıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis çalışmalarını engellemek isteyen ilçe belediye başkanlarına sert çıktı. Tugay, Büyükşehir'in önünün kesilmesi halinde bedelini tüm ilçelerin ödeyeceğini vurguladı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni tehdit mesajı geldi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz dedi. Mersin'in sıfır atık hedef belgesi 16 Ekim'de düzenlenecek konferansta açıklanacak. Programda 15 tematik masada belirlenen çevre sorunları ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını alarak yeniden göreve başladı. 1317 oyla güven tazeleyen Özdemir, 2026-2028 döneminde hukuktan ve meslektaşlarından güç alarak çalışacaklarını söyledi. Tarsus'ta iki ailenin yaşadığı iki katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Aston Villa'ya konuk olacak. Birmingham'daki mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 15 Ekim'de Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele siyah beyazlıların Avrupa kupalarındaki 266. maçı olacak. Mersinli petanç sporcuları Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Seda Nur Öksüz bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanırken Kamil Yalçın Avrupa şampiyonu oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga dünyası. Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0550 1 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Peri.

0: sektörü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
6: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
5: hepsi itinayla hazırlanır.
6: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
5: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
6: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.